0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Düştüm etmiyorsun ardından, sanki hep sen vardın da, tüm acıların gizli.

0: Радіо Туріст.
1: Düştüm etmiyorsun yardımdan, sanki hep sen vardın da tüm acılar.